Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Kitobim de siz Tarkanın eski taronalardan biri kuzu kuzu bile size kuzu kuzu diyene yani kişkine kuzu çok var ya kuzu çoktan salkiyatlar ağımı. Bile sayının şunakın nomlengen koşuk kitobim de cereyin saçmakta. Yöleleke haberlerini yazamız, yöleleke haberlerini yamakıyımız. Son yeti 24 az günüden son. Aşağı brendiden bir zimdeki kişilik taklif namı oynayışke tayyarman şükürlüğünüm. Bile size trikruhlar deyip nomlengen asar nuhi yapımız. Ve bugün şu asar nuhi genler soğuk yutub ol şimkaniyatı bor. Bir zimdegen taklif namı yotuşlik kılış ya ki nonuşta kılış imkaniyatı. Yöleli kesin haberlerinizi yamakıyımın. Qayırlarda tırbanlıklar, qayırlarda tıkılınçlar, toşken koçilerde nime gap.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
0: Biz esa lahan davom etamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, bu Hit FM 98.1

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

0: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Kel. Yashirib qo'yayin seni. Yurakning eng chuqur yeriga. So'ng sen ham yashirgin meni. Yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bu oqshom bizlarni birov.

yaşıl meymendeye tuktum göz yaşım ya bana. Sensizlikke azdı konu yapmam. Bilesin mi halete tügede olsun. Halete tügede biz nina koyu. Boşu bir kuçuda kalgenday buldik goyu. Qilganlarim barchasi zoya. O'sha kuni xuddi o'lganday bo'ldik. Qizig'im, ketar vaqt alvido demadik. Xayr demadik. Boshlardan o'ylarim, xayollarim ko'pligidan boshim otilib ketayapti. Sen bilan sinalashni qadar og'irligini o'ylasam yahiy. Qog'ozlarga yozdim. Ko'nglimdagi eng yaqin insonimga borib, usiz yasholmayman dedim. Ko'z yoshim to'kdim. Qara. Sensizlikka asta ko'nikyapman. Qizg'im, alvido demadik. Ketar cho'xni, ketar xayr demadik.

Mayer. Agar sen kulsang, shunday baland, shunday samimiy va yurakdan kulginki, bu quvonch kulgi ovozingda tog'lar ortida yashaydigan devlar ham eshitsin. Mana shunday baxtiyorlikdan kultoki u bir necha chaqirim uzoqlarda yashaydigan devlarini ham uyg'otib yuborsin. Agarda yig'lasang, shunchaki ovozsiz ko'z yoshlar bilan jim, hatto o'zing ham eshitmaydigan ovozda sendan ortib yerning eng chuqur manzillarida yashaydigan qumursqalar eshitolmaydigan ovozda sokin sokin yig'la. Sevgini sen o'zingni sevishdan boshla. Eshitibsanmi? Sevgini bor deb sevmoq, xohlasang uni o'zingdan boshlagin. Nogoh xiyonatdanmi, ayriliqdanmi, sog'inchlardanmi yonsang shunday baland, shunaqangi baland yonginki toki kulga aylanguningcha hech kim yonayotganligingni ko'rmasin, bilmasin. Yonsang yana shunday yongin, toki sen kulga aylanguningga qadar yonayotganligingdan hech kim xabar topolmasin. Ana shunday yonish kerak, ana shunday sevish kerak, ana shunday yig'lamoq, ana shunday baxtiyor kulmoq kerak.

men har doim nima kerak menga deb izlardim. Juda ko'p xohishlar bo'lgan. Deyarli aksariyatlariga yetib borganman. Lekin shunda ham ko'nglimda nimadir yetmayotgandek. Nimadir turmayotgandek. Nimalarnidir axtaraverardim. Va buni moddiyatda deb o'ylardim. Biror insonning suhbatimi, sovg'asimi, biror katta orzumi, avtomashinami. Naqadar qimmatbaho markaga ega telefonmi? Sayohatmi? Qimmatbaho kiyimmi? Samimiy insonlar bilan bir davrada o'tirib, go'zal suhbatmi? Bir finjon qahva ustida. Yo'q, baribir. U yerdan ketgandan so'ng, ya'ni shu do'stlar davrasidan shu qimmat kiyimlarni kiyib, deylik, shu markasi baland narxda turadigan telefondan foydalanib. Baribir nimadir yetmayotgandek bo'laverardim.

Şerdamsla. Nigdir jimsla. Xuddi bir o'zim studiyada qolib ketgandekman. Go'yo hamma quloqni yopib, meni eshitmayotgandek.

Çünkü dünyanın yaralışını baş kısmı da insan ki fakat insan verilgen. Ana şu ikide insan güzel hamrohlik de bugün biz ege bo'lgan hamma narsani yer yuzida tatbiq bo'lishiga harakat qilishgan. İnsan qo'li bilan qilingan bu hammasi.

Assalomu alaykum, xayrli kech, biz Italiyada eshityapmiz deganlar. Tashakkur. Shu yerda sizlar zerikib qolmadinglarmi? Menimcha mana shu daqiqada xayrlashish vaqti yetdi.

Telegram'dan haber geldim. Kitabım yazıyordular. Validemizin burası tabları bulmaya kaptım. Biz gayetme gelirler. Bir haberimiz.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.